Şeneç kiçiki Basa bana fidemik Sen ne moyan ne his ki çiz seretli engel Mert ne kemaz işerik Homek fogu maketi Maşlemiş ki vanu tine baban Çufan o kişsidir